0: Ama Suray arkadaş, işte, duydun mu? BTV'de haberleri sesledim.
1: Hayır be.
0: Jackie Chan'la Kara Murat olmuş Sarıs Fat adamlar.
1: Abi ne konuşuyorsun sen?
0: Ama tutmuşlar parlamentleri, düğün olacağımış Kitay'da.
1: Abi sen Kitay'a mı gideceksin? Çok uzak Kitay'a mı? Ne konuşuyorsun? Sen delisin be.
0: E bizim Orhan çıkarmış yeni bir Kitay ki. Küçük konuda çıkaracağız düğünü bacım.
1: E öyle olsun be canım.
0: Kung Fu.
1: Fong Gu.
0: Çin Çancı.